Yeni bir salı akşamı mikrofonlarımızı açtık. Kısa bir yaz tatili sonrası 18 Ağustos 2026 tarihinde yeni sezonda sizlerle olmaya devam edeceğiz. Mikrofon başında ben Serhat. Hepiniz hoş geldiniz değerli dinleyenler, gönül dostları. Kuzey İsviçre'den sizlere sesleniyoruz. Sanırım İsviçre'nin en canlı Türkçe yayın yapan radyo programı diyebilirim. En azından salı akşamları için bu geçerli. Diğer günlerde tabii ki. Başka kantonlarda görev başında olan arkadaşlar var. Basel'den sizlere seslenenler perşembe akşamları, İstanbul, cuma günleri Radyo Ata, Aargau'dan ve tabii ki internet radyolarından sizlere seslenen, siz değerli dinleyicilerine seslenen arkadaşlar var, radyocu arkadaşlar. Hepimiz için yeni yayın dönemi hayırlı uğurlu olsun. Ve tabii ki öğrencilere de yeni eğitim yılı hayırlı olsun. Anne babalara sabırlar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, başarılar versin efendim. Güzel başladık, güzel devam ediyoruz. Hadi bakalım.

2026 yılının ikinci yarısında neler yapacağız bilmiyorum ama kesinlikle heyecanlıyız. Yapabileceğimiz birçok şey var. Onlardan ilk başta tabii ki güzel canlı programlar en başta geliyor. Sevgili Duygu'nun da sizlere selam var. Biliyorsunuz biz ara ara birlikte program yapıyoruz. Bazen de tabii ki o da rahat durmuyor. O güzel kaliteli kayıt programlarıyla da sesini sizlere dinlettiriyor. Sağ olsun, emeğine sağlık diyorum. İyi ki var. Ama önümüzdeki haftalarda şöyle, hatta tam iki hafta sonra çok güzel bir etkinlik bizleri bekliyor. Schaffhausen'de hazırlanan bir aile şenliği var. Sanırım yaza veda gibi bir etkinlik olacak. Ve aile şenliğimize hepiniz davetlisiniz diye bir başlık atmış Türk İslam Derneği Aksa Camii Schaffhausen. Hep birlikte güzel anılar biriktirmek için, birlik, beraberlik ve neşe dolu bir gün geçirmek için, yeniden bir araya gelmek için ailecek, dostlarla ve sevdiklerimizle birlikte keyifli vakit geçirebileceğimiz aile şenliğine hepiniz davetlisiniz demişler. Tarih 29 Ağustos 2026 Cumartesi. Saat 12'den itibaren gece yarısına kadar Sportanlage der Auschwitz'te, Schaffhausen'de. Eskilerden hatırlarsınız, Festi Festival diye muhteşem bir festival vardı. Her sene yapıyorduk. İşte onun küçük bir minyatür versiyonu diyebiliriz. 29 Ağustos Cumartesi günü hepinizi Schaffhausen'e bekliyoruz.

Az önce yapmış olduğum duyuruyu tekrar edeyim. 29 Ağustos Cumartesi saat 12'den itibaren çok güzel bir etkinlik hepimizi bekliyor. Hepiniz davetlisiniz. Nereye? Şafhauzen'e. Türk İslam Derneği'nin hazırlayıp sizlerle dolu dolu geçirmek istediği bir etkinlik var. Aile şenliği. Hep birlikte güzel anılar biriktirmek için sizleri bekliyoruz. 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 12'den itibaren Sportanlage Dreispitz Schaffhausen'de. Bu bilgileri biz Instagram hesabımızda da paylaştık. Onun yanı sıra Aksa Camii Instagram hesabından, ondan sonra Aksa Camii Kız ve Kadın Kolları Instagram hesabından paylaşıldı. Rehberim 41 profilinden paylaşılıyor. Yeri gelmişken burada Kadın Kolları Başkanımız Elif Başkan'a, ondan sonra ekibine, başta Zilal kardeşime de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük emek sarf ediyorlar ekip arkadaşlarıyla. Yani kadınlar burada gümbür gümbür geliyorlar, sorumluluk üstlenip çok güzel bir etkinlik hazırlıyorlar. Bizlere de tabii ki destek olmak düşüyor. Allah utandırmasın. 29 Ağustos 2026 Cumartesi gününü iple çekiyoruz. Türkiye izleme ekibi de orada olacak. Hepinizi bekliyoruz efendim.

Kuzey İsviçre'nin en canlı radyosu Radyo Monot Türkiye Özlemi. Sevgili gönül dostlarımız, yaz tatili arasından sonra tekrar birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize tekrar iyi akşamlar. Bu akşam Türkiye Özlemi'nde sizlere biraz farklı bir yolculuk hazırladım. Önce duygularımızın, aşkımızın, acılarımızın izini süreceğiz. Sevgili Çetin Erker'in emek verdiği Annemin Plakları kanalından ilham alan okumayla başlayacağız. Ardından yakından takip ettiğim kalbin ve kelimenin izini süren düşünür Sayın İbrahim Kalın'ın bir söyleşisinden yola çıkarak duruş, dinlemek ve kelimelerimizin üzerine birlikte düşünmek, biraz düşünmek istiyorum. Aralarda da gönlünüze göre seçtiğimiz şarkılarla bu akşamki sohbetimizi devam ettireceğiz. Umarım güzel bir haftaya başlamışsınızdır. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir ve bu akşamda keyifli bir akşamda bizi dinleyerek güzel bir ortam hazırlamışsınızdır. Ben keyif alacağımdan eminim, hiç şüphem yok. Umarım sizler de benimle birlikte bu yolculuğa katılırsınız efendim.

Çocukluk dönemimiz aşağı yukarı 5000 güne sürer. Ama biz bu 5000 günün ancak 400 saatini hatırlarız gerçekte. Düşünsenize, okulda bize o kadar şey öğretildi ama bize tecrübelerimiz anlatmamızı sağlayan

bir duygu değildir aslında. Öyleyse bir insana aşık olduğumuzu nasıl anlarız? Karşımızdaki kendini üç şeyi hissettiğinde anlar. Arzulanmış, yanınızda ve güvende olduğunu ve yanınızdayken yüzünde güllerin açtığını, işte bunları eğer hissediyorsa o zaman aşık olduğunu hisseder, o zaman anlar. Ya biz bu başkasının yanındayken boğulmak yerine kanat açıp uçtuğumuzu hissettiğimizde anlarız aşık olduğumuzu. Ne hissettiğini bilmek, işte asıl mesele belki de budur. Utanç hissediyor olmak değil mesele. Ne hissettiğini bilmemek, bugünün dünyasında yaşamak zaten yeterince zor. Bir de 7 temel duyguyla nasıl başa çıkacağımızı bilmeden yaşıyorsak, vah halimize. Küçükken hepimiz bir düğme gibi sevimliydik değil mi? Zekiydik, komiktik, baldan tatlıydık. Bize gülümserlerdi, bizi kucaklarına alırlardı. Geleceğin parlak olsun derlerdi. Şimdi mevsimler bile değişti sanki. Kış çok soğuk, yaz çok sıcak, sonbahar bizi hüzünlendiriyor. Oysa hep eğlence, hep mutluluk olacak sanırdık.

Eskiden aşkı da, neşeyi de, üzüntüyü de, arzuyu da bütün halinde hissederdik. Şimdi hepsi savruldu gitti. Yine de içimizde hala o ilkbahar aşkının, o yaz kuşlarının şarkısının, o sonbahar renklerinin, o kış kartopu savaşlarının bir yeri var. Bunlar hiç kaybolmadı aslında dinleyenler. Biz onları hatırlamayı unuttuk sadece.

Bir buz parçası gecem gündüzüm. Dolana dolana bir noktayım artık. Taş bile taşa tozunu verirken senden bir haber gelmiyor. Ellerim o eski bozkır söylencesi bir sırtı. Çaldı kapıyı gitti diyor. Ayağa göçürdün, toprak kattın, taş bağladın. Kanatlarım o yüzden uçamıyor. Bin rüyayı bir tek rüyada gördüm. Yedi sabah hicret etsem de acı geçiyor. Acı elbette geçiyor. Ama aşkım, ama acı çekmiş olmak geçmiyor. Acı çekmiş olmak ne yazık ki geçmiyor.

şu muhteşem iradenle kendine şehitler yaratan hayat. Ah hayat, bilgili ve zalim. Zaferini haykırsınlar diye en büyükleri bile kendini kul eden hayat. Bedenleri ateşte yanarken sevinç şarkıları söyleyen insanları istersin sen. O kızgın kömürü şairlerin dilinde yakarsın. Sana kul olsunlar, sana aşkla seslensinler diye onlara eziyet edersin. Sağır bir bestekarı müzikle vurursun ki Tanrı'nın sesini duyabilsin ve ölüme dokunarak o sevinç şarkısını yazsın. Bir ressamı yoksulluğun karanlığına mahkum edersin ki renklerin içinde asıl ışığı senin ışığını arasın. Bir şairi ana vatanından kovarsın ki rüyasında cenneti de cehennemi de görsün. Herkesi kırbacınla sonsuzluğuna kovaladın hayat ve en çok kırbaçladığın adamı en sadık hizmetkarın yaptın. İşte bak, kırık dökük dudaklarıyla sana şüphenin bütün ıstıraplarından geçen o övgü şarkısını söylüyor hala. Acı çektirdiğin bu insanlarda nasıl da zaferler kazandın hayat. Geceyi gündüz yaptın. Acıdan sevgi, cehennemden övgü şarkıları çıkardın. Çünkü en çok bilenler, en çok acı çekenlerdir. Ve kim seni bilirse, seni kutsamak zorundadır. Hayat.

Programın başında paylaşmıştım. Sevgili Çetin Erker'in annemin plakları programlarından derlediğim öyle güzel birkaç alıntı var. Bugün onları paylaşıyorum sizlerle. Az önce Hayata Sesleniş annemin plaklarından bir başka okumaydı. Ve az önce de hayatın kendisine acıyla yoğrulmuş büyüklüğe bir seslenişi dinledik. Ne güzel yazmış yazan. Bir başka paylaşım daha var. Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı romanından ilham alınan bir bölüm. Yine Annemin Plakları programında sevgili Çetin Erker paylaşmıştı. Dinlediğimde çok hoşuma gitti ve mutlaka sizlerle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Bütün bunları hazırladım. Tabii ki bizler burada bu içerikleri paylaşırken içerik sahiplerini de anmamak olmaz. O yüzden buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mutlaka sizler de Annemin Plakları isimli programı dinleyin. Spotify'dan, YouTube'dan, Instagram'da profili var. Ve tabii ki Karnaval Radyo platformunda da JoyTürk'te ve bir kanal daha var, oradan da çarşamba ve pazar günleri annemin plakları yayında oluyor. Mutlaka dinleyin. Eğer şiiri, hikayeyi, edebiyatı seviyorsanız mutlaka dinlemeniz gereken içeriklerden, programlardan birisi. Çocukluğumuzda birbirlerinin resimlerini görüp aşık olan Hüsrev ile Şirin'den ne çok konuşurduk, hatırlıyor musunuz? Şirin yakışıklı Hüsrev'in resmini ağacın dalında ilk gördüğünde hemen aşık olmuyordu. Aşık olmak için o resmi 3 kere görmesi gerekiyordu. Masallarda hep böyledir zaten. Her şey 3 kere olur, 3 kere. Her şey mutlaka 3 kere olur. Ama Hüsrev'in resmini ona aşık olunabilecek kadar gerçek, onu tanınabilecek kadar doğru kim çizebilirdi ki? Bu resimlere bakıp bakıp aşık olma kıssasını dinlerken insanın aklına takılan bir şey var. Resmedilen aşıklar bu minyatürlerde öyle küçük, öyle uzaktan çizilir ki insan bir an sanır ki hikaye onları değil, buluştukları o şahane sarayı, avluyu, yaprakları, tek bir aşkla çizilmiş o harika bahçeyi, üstlerindeki yıldızlı geceyi, karanlık ağaçları anlatıyor. Ama nakkaşın ancak içten bir tevekkülle çizebileceği o gizli renk düzenine, resmin her köşesinden sızan o esrarlı ışığa dikkat, dikkat, dikkat kesildiğinde anlarsınız. Bu resimlerin sırrı, resmettikleri aşkla aynı malzemeden yapılmıştır. Sanki resmedilen aşıkların resmin derinliklerine doğru bir ışık sızmaktadır. Babamızın bize heyecanla gösterdiği o harika sayfaları hatırlayın. Yazının akışıyla yaprakların dalgalanışı aynı coşkudadır. Duvar süsleriyle sayfanın tertibi aynı dokundadır. Çerçeveyi kanadıyla delen kırlangıçların telaşıyla aşıkların telaşı birbirine benzer. Uzaktan göz süzen manidar sözlerle birbirine seslenen aşıklar işte edebiyatımızın, resim sanatımızın, minyatürlerimizin bize hep bunu anlattığı şeydir. Aşk, göze görünen ardında sabırla bakanın seçebileceği bir sırdır aşk. Siz de bir sonraki görebileceğiniz minyatüre dikkatli bakın. Gözünüzle değil, belki de gönül gözünüzle bakmanız gerekir.

Bugün annemin plaklarından sizlere neden bu satırları okumak istedim. Geçen hafta sabah çok erken saatlerde, sabah namazından sonra saat 6'yı çeyrek geçe, 6.30 civarı Schaffhausen'de Ren Nehri'nin kenarından yürüyüş yapmaya gittim. Güneş yeni doğuyordu. Kuşların sesleri, o suyun üstündeki o ördekler ve kimseciklerin olmayışı muhteşem bir ortam yaratıyordu. Ve ben de yürüyüş yaparken açtım annemin plakları programını. Bakalım dedim, uzun zamandır da dinlememiştim. Ve inşallah size de aynı o atmosferi yaşatabilmişimdir. Fon müzikleriyle, kitaplardan alınan bu satırlarla ve Çetin Erker'in tabii ki o muhteşem sesi bambaşka bir atmosfer yaratıyor. Fakat ben de elimden geldiğince bu hikayeleri sizlerle paylaşmak istedim. Ama o doğanın güzelliği, sabah erken saatlerin o dinginliği, yeni bir günün başlangıcı ve huzur içinde yeni bir güne başlayabilmenin şükrüyle o atmış olduğum adımlara eşlik eden bu güzel şarkılar, okumalar bana o kadar iyi geldi ki gerçekten ara ara hüzünlendiğim de oldu. Ne yalan söyleyeyim. Ama açılış programında mutlaka bunu da değerli gönül dostlarımızla paylaşmam gerektiğini düşündüm. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bugün dinlemediyseniz, dinlemiyorsanız elbette arşivimizde kayıtlı olan bu programımızı daha sonra da dinleyebilirsiniz. Belki gelecekteki bene sesleniyorumdur şu an. Belki birkaç hafta, birkaç ay veya birkaç sene sonra bir yolculukta şans eseri bu programa tıklayıp belki ben yolculuğumda geçmişten gelen bu sesimi dinler, kulak veririm. Belki ileride bugün hissettiklerimi tekrar hisseder, yine umut dolu yarınlara bakarım. Ama bunları sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gidiyordur. Güzel bir şarkı listesi var önümde. Şimdi sevgili Candan Erçetin'in çok güzel bir eseriyle devam etmek istiyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun isimli eseri dinleyeceğiz birlikte. Ardından rahmetli Murat Göğe Bakan Vazgeçilmiyor isimli şarkısıyla programımıza katılacak. Ondan sonra şöyle bakalım, bu istediğim şarkı değil aslında. Şöyle bakalım, bir daha deneyelim şansımızı, olacak mı? Niye olmuyor bu şimdi? İşte canlı yayında da böyle şeyler oluyor bazen. Yapacak bir şey yok. Neyse, birazdan dinleteceğim ama Son Aşkım Yalın. Bu da çok güzel bir eser. Bu da listemdeydi. Önce bunu dinleyelim. Ondan sonra Candan Erçetin'i dinleyelim. İyi dinlemeler diliyorum.

0: İsviçre'nin en canlı radyosu Radyo Monot Türkiye Özlemi.
1: Giderim buralardan bir pantolon, bir ceket.

İnsan yalnızken neden bunca insan yalnız? Bu soruyu hiç kendinize sordunuz mu? Kaan Çaydamlı ve Mete Avundok'un 90'lı yıllarda damgasını vuran Kent FM'deki efsane programını beyaz perdeye taşıyan Kaybedenler Kulübü aynı radyo programı gibi kültleşti. Bilmiyorum o filmi izlediniz mi? Ben izledim. Ve o filmi izlediğimde de tam bu radyoculuğumun ilk böyle yeniydim. Tabii onu izledikten sonra bambaşka bir havaya giriyorsunuz. Aman Allah'ım, o gizli, puslu, karanlık stüdyoda birilerinin gönlüne, yüreğine dokunabilmek, söylemekten çekinenlerin aklından geçenlerine nefes olabilmek beni çok heyecanlandırıyordu. Bu film kültleşti, aynı Kent FM'deki o efsane program gibi. Çünkü Nejat İşler ve Yiğit Özşener'in harika oyunculukları bir kenara, bizi bir yandan kahkahalara boğarken bir anda tek bir repliğiyle yalnızlığımıza yüzleştiren, kendimize şimdiye kadar sormaktan çekindiğimiz sorularla donup kalmamızı sağlayan bir filmdi Kaybedenler Kulübü. Hepimiz loser'dık, kaybedenlerdik bir şekilde ama itiraf edemiyorduk. Filmden sonra ise kaybeden olmakla övünmeye başladık. Cool'du. Ne de olsa kaybeden olmak acı veriyordu ama olsundu. Hem kimdi lan bu Erol Egemen? Kimdi Erol? Biz de tüm kaybedenlerin ruhunda ve kalbinde özel bir yere sahip olan Kaybedenler Kulübü'nün en etkileyici repliklerini derledik. İşte bugün sigaramın dumanına açarak okumanızı tavsiye ederim. Birazdan bu güzel şarkıyı açıp biraz şu Kaybedenler Kulübü neymiş, oraya birlikte dalalım.

geceler sayın okuyan veya sayın dinleyen tabii. Bu saatte, bu gecede böyle bir şey mümkünse iyi geceler. Kaybedenler Kulübü repliklerinden birincisi. Hiç aradığın şeyi bulduğunda, bulduğun şeyin aradığın şey olup olmadığına dönüp baktın mı? Bir şeyin peşinden koşarız. Gece gündüz Allah'a dua ederiz. Allah'ım ne olursun bu olsun, şu olsun, bu benim olsun. Peki ona sahip olduğumuzda memnun kalıyor muyuz? Şükrediyor muyuz? Farkında oluyor muyuz artık o istediğimiz, gece gündüz uyumadan aralıksız bir şekilde onun ihtiyacını hissedip dua edip onu arzuladığımız şeyin artık sizin olduğunuzda şöyle dönüp bakıp gerçekten istediğiniz o muydu diye sordunuz mu hiç kendinize? Ben sordum. Bazen o yolculukmuş aslında benim istediğim. O hasretlik çektiğimiz o yolculuk belki bize iyi gelen oydu. Arzuladığımız şeye veya kişiye ulaşmak değil. O arada çektiğimiz acı belki bize iyi geliyordu. Ama işte bir yere vardığınızda bir durup düşünmek gerekiyor. Gerçekten bu muydu bizim istediğimiz? Arzu duyduğumuz şey bu muydu gerçekten?

repliklerden bir tanesi daha var. Kadınların özelliği ne biliyor musun? Diye soruyor programcılardan biri diğerine. Seni sen yapan özelliklere aşık olup sonra senden o özellikleri almaya kalkıyorlar. Kadınların özelliklerinden bir tanesi bu. Bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz? Sahip olduktan sonra o aşık oldukları veya istedikleri şeye ulaştıktan sonra acaba o elimizden mi alınıyor? Bu sadece kadınlar için mi geçerli, yoksa biz erkekler için de mi geçerli? Bilmiyorum. Hoşuma giden repliklerden bir tanesini daha paylaşmak istiyorum. O da kaybedecek bir şeyinin kalmaması özgürlük galiba diye soruyorlar birbirlerine. Aslında şu hayatımızda, şu dünyada hiçbir şeyin sahibi olmadığımıza farkına varırsak bence o zaman özgür oluruz. Yani kendimizi paraya, pula, arabaya, eve, o markalı kıyafetlere taparcasına bağlamadığımız zaman sanırım o zaman özgürüz. İşte hiçbir şeyin sahibi olmadığımızı, yani kaybedecek bir şeyimizin olmadığına farkına varırsak o zaman özgür olduğumuzu anlarız. Bence çok güzel bir replik, çok doğru bir söz olmuş.

Bazılarımız şu hayatı bir oyun alanı gibi görüyor. Ciddiyetsiz. Konuşulanı ciddiye almayan, alaycı. Saygı konusunda çok başarılı olmayan var. Çevremizde öyle insanlar. Fakat ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir ki? Repliklerden bir tanesi de bu. Ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir ki? Karşılaştığımız insanlarla her an son karşılaşma olacağını düşünerek, selamlaşırken, vedalaşırken sevdiklerimizle belki de son veda olabileceğini, belki de bugün size sesleniyorken, bu sözlere nefes oluyorken artık son satırlarının olduğunu farkına vararak yaptığımız, attığımız adımlar çok daha farklı olur. Farklı boyutta olur diye düşünüyorum. O yüzden ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir sorusuna kesinlikle katılıyorum. Ciddi olmak lazım. Öyle gelişi güzel değil. O ana, o sohbete, o buluşmaya, o bakışmaya derinlik katmak gerekiyor. Öyle yüzeysel, üstünkörü harcanmaması lazım o anların. Ciddi olmak lazım. Ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir ki?

0: Kuzey İsviçre'nin en canlı
1: radyosu devam ediyor. Nadas Vakti Türkü Özlemi programında devam ediyor efendim. Böyle güzel birbirinden güzel şarkılarla karşınızdayız. Bir Tan Taşçı şarkısı daha paylaşmak istiyorum. Yok başka hayalim. Böyle güzel, biraz hareketli, biraz duygusal havamız değişsin istiyorum. Bakalım şimdi böyle keyfime göre, şu anki atmosfere göre birkaç şarkı seçeceğim. Belki sizlerin de istekleri vardır. Yorum olarak gelen, onları da değerlendirip sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Yok başka hayalim. Sizler için bu akşamki Türkü Özlemi programında. İyi dinlemeler.

0: Özlemler, hayaller, veda makamı. Şarkıların canı cennete gitti. Can üzüm, veda makamı Berkay ve Gökhan Tepeş.
1: Merhaba dostlar. Ellerinize sağlık.

I know Michael Jackson. I know Michael Jackson başkalarının. Sen yalancı çıktın. Sen de vefasız çıktın.

insanın sonsuz bir varlık denizinden kopup gelmiş bir hayat izi olduğuna inanırız. İnanırız, evet. Sokakta yanımızdan geçen sıradan bir yüzün çizgilerinde bile yaratılışın o devasa nizamını Tanrı'ya uzanan kapalı bir bilgiye okumak mümkündür. Gökyüzünü anlamak için hep yukarı bakmak gerekmiyor. İnsanın kendi derinliğine inmesi, kainatı uzaktan seyretmekten çok daha sarsıcı bir idrak yaratıyor. O gizli bölgenin fıtratı, varlığın en eski yazısını saklarken, evrene dair çözemediğimiz ne varsa aslında içimizde devasa bir muamma olarak bekliyor. Ama insan kendine yaklaştıkça görünmez bir eşiğe takılıp kalıyor. Sanki taşıdığımız bu ağır hakikatin farkına varmayalım diye kendi kapılarımızı bize sımsıkı kilitlemişiz. Kendi içimizde yürümeye kalktığımızda adresi bilmediğimiz yabancı bir sokakta yapayalnız kalmış gibi apallıyoruz. Aynadaki o çok iyi bildiğimiz yüz bir anda bize tamamen yabancılaşıyor. Çünkü içimizdeki o kapıların ardında yüzleşmekten kaçtığımız deruni bir mahcubiyet yatıyor. İnsanlık olarak dünyanın bütün katı kurallarını yıktık geçtik. Denizlerin dibine indik. Maddenin en ufak zerresine kadar sokulduk. Toprağın altından çıkardığımız o kapkara sıvıyı enerjiye çevirirken kıtalar ötesindeki bir manzarayı saniyeler içinde odamızın duvarına yansıtabildik. Dış alemde doğanın kanunlarına karşı bu kadar mukavemet gösteren akıl, iş kendi varlığının şifresini çözmeye geldiğinde eski acemiliğine yeniden yenik düşüyor. Sevgili dinleyenler, değerli gönül dostlarım, bu akşam önce duygularımızın, aşkımızın, acılarımızın izini sürdük. Sonra kelimelerimizin, geleneğimizin, kendi gök kubbemizin izini sürdük. Biraz kaybedenler kulübüne göz attık. Oradan repliklerden paylaşım yaptık. Evet, umarım bu yolculuk gönlünüze dokunmuştur. Güzel bir akşam geçirmişsinizdir. Bu bölümde bizlere ilham veren Çetin Erker'in Annemin Plakları kanalına ve sevgili İbrahim Kalın'ın söyleşilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye özleminde kalın, gönül frekansında buluşmaya devam edelim. Haftaya planımız o şekildedir. Yine Türkiye Özlemi ekibi, iki kişilik ekiple mikrofon başında olacak sevgili Duygu ve ben Serhat. İki farklı ses ama tek frekanstan sizlere sesleniyor olacağız inşallah. Ömrümüz yeter, nefesimiz yeterse tabii ki. O güne, o akşama dek Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta sizlerin olsun. Ama öncesinde Allah rahatlık versin ve dualarda buluşmak üzere unutmayın. Mucizeler dualarda gizlidir. Yan etkileri de kesinlikle olumludur. Korkmayın. Bol bol dua edin. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın efendim. Haftaya inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın.